meçorbune ere qadona rohelade irçinye aynal mortelyo açorne qalde dewe jawo ano medone gulleke beri bedeno aselim aziz selim jere morobove mederona qadedone ila kore jinyoze bi jeri serbele bir hafız.

Ecel becerin erime, gidyano arabeno çime yetinem. Kırıka ve malkıra ve haçine dittim, bostuk uçar tırinem. Seri ve keçikim, rabbeno hamizerim mehmudinem. Vara şefikan ili şef.

Me vara rod renga rod ne masi gable bishkifti selamla bu koga kelema Deyezri ala berda mega ma kavru kırar ji bona min utavane ma amu alem tevze uci sana paru şahit dejim rasu azek da bu Eze hev ya sozu kavru kırar u bekti etemam Sala parvişalı ezi gula divana revşa cuva tabım sala isal tez halandın fenani kuma deve ganyanu cema fenani mumuje düşüma Ava mal hırabdı ki cia kuma hurce nema Nüsun ya amremi da tezgirme hesri dili